0: Ama çem okuça. Hala verdi şen tar var gücü. Uşen genet soruş.
1: Am zu tis so versert